Radyo Çağdaş.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sen unutma beni.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktır.

0: Haydar Dost. Dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir, gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin?

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum.
1: Sevgiyle dolu.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'ta yepyeni güne daha başlıyoruz. Merhaba diyoruz hep birlikte. Anadolu'nun dağlarından, ovalarından, köylerinden kopup gelen o kadim sesler yine bizlerle birlikte olacak. Çünkü türküler sadece müzik değildir. Türküler bu toprakların hafızasıdır. Bir en annenin evladına duyduğu özlemdir. Bir aşkın içinde saklı sistemidir. Ne bileyim bir gurbetçinin iç çekişidir. Her türkü aslında yaşanmış bir hikayenin gerçek bir duygunun izlerini taşır. Evet, bugün İz Bırakanlar programı boyunca Radyo Çağdaş'ta yine yüreğe dokunan türkülerle birlikte olacağız. Tabi aynı zamanda bu şehrin kültürüne, sanatına ve hayatına da dokunmaya devam ediyoruz. Evet, bildiğiniz gibi Radyo Çağdaş, Çağdaş Medya Grubu'nun bir parçası ve büyük bir ailenin içerisinde Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile şehrin nabzını tutuyoruz. Tabi Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanata, müzikle gençlerin yeteneğini buluşturuyoruz. Sanat Akademisi'nde yetişen gençler bu toprakların türkülerini, sanatını yeni nesillere taşıyacak inşallah. Çünkü kültür yaşadıkça, paylaşıldıkça, anlattıkça var olur. Sizler de bu yolculuğa katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz Çağdaş Medya Grubu olarak. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Radyo Çağdaş Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve tabii WhatsApp 542-424-8950 mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Haydi o zaman Anadolu'nun kökünü böyle taşıyan, insana insanı anlatan o büyülü eskilerle gündüze birlikte başlayalım. Türküler konuşsun, biz dinleyelim. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi, Ahmet Aslan, Kemal Dinç ve Erdal Erzincan bizlerle birlikte olacak. Dünyada tükenmez Murat var imiş.

0: boşuna Şampiyonlar Ligi demiyorum. Hakikaten çok kıymetli, inanılmaz güzel bir eserdi. Bizlerle buluşturdular. Şimdi ise yine Şampiyonlar Ligi'nden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Türk Halk Müziği'nin çok güçlü sanatçıları Kutsal Evcimen, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik. Ahu Figan Dilber diyecek. Evet, derin geleneklerinden gelen, yüreğimize dokunan bir eser. Evet, Anadolu değiş genelin içinden geçen bu türkü aşkın, özlemin, hatta içte saklı kalan bir sistemin dili. Her zaman söylüyorum, türküler bizim dilimizdir. Ne kadar saklarsak saklayalım. Yani türkülerde sıkça rastladığımız o kadim anlatım var. Bir kitap cümlesi şöyle der: İnsanın en büyük yarası söyleyemediği sözlerdir. Şimdi o sözleri türküler söylesin. Kutsal Evcimen, Tolga Sav, Yılmaz Çelik.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Kutsal Evcimen Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik bizlerle birlikteydi. Sözü Ali Haki Edna'ya ait olan, müziği de Tahir Palalı'ya ait olan Ahu Figan Dilber türküsü. O kıymetli deyiş 3 böyle başarılı sanatçı tarafından seslendirildi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise insanın kendi yolunu seçme hikayesini anlatan bir eserle sizleri baş başa bırakacağım. Hüseyin Korkan Korkmaz kime ne diyecek? Bazen hayat insana çok fazla söz söyletebiliyor. Hani cevap vermek zorunda da kalabiliyoruz. Açıklama yapmak zorunda da. Ama bazen de insan içinden şu cümleyi de geçirmiyor mu? Kime ne? Türk halk müziğinin gerçekten son yıllarda en dikkat çeken yorumcularından bir tanesi Hüseyin Korkan Korkmaz. Sanatıyla, duruşuyla, üretimiyle, okuduğu türkülerdeki o verdiği derinlikle çok başka bir boyut kazandırdı hakikaten. Bu sadelik türkünün bize daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böyle sanatçılar var oldukça türkülerimiz yüzyıllar boyunca devam edecektir. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar.

Hakikaten Koray'la Güler Duman Hocam çok çok iyi bir iş çıkartmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Şöyle mesajlara bakalım kimler ulaşmış bizlere. Bu arada Top 20 listesindeki eserler de yayınlanıyor. Çünkü sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben hep yayın akışıma yön veriyorum söylemiştim. İyi yayınlar Radyo Çağdaş. Kocaeli Derince'den Mehmet ben. Türkülerinizde gündüz güzelleşiyor. Sıradaki türkü emekçi kardeşlerime gelsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Ayşe'cim merhaba, daimi dinleyicim benim. Selamlar olsun sana da. Arabadaymış bak, eve doğru giderken bizleri dinliyormuş. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim. Çok öpüyorum ben de seni. Kartepe'ye de selamlar. Murat merhaba. Diyor ki bağlamanın sesi radyodan genç insan için huzur doluyor. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Evet, dünyada böyle ruhu sakinleştiren, bedeni sakinleştiren, zihni sakinleştiren bazı müzikler vardır. Kimi klasik müzik der, kimi bir enstrüman der, yan flüt der, viyole der, keman der, cello der. Bence de bağlama ya. Aşkından her yanı yandı ha yandı. Vallahi Murat gerçekten çok haklısın. Yandı ha yandı. Yani ben de bağlamanın sesini duyunca böyle inanılmaz derecede rahatlayan, kendime gelen insanlardan bir tanesiyim. Evet, Mustafa Özarslan. Şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum sizlerden. Efendim, Mustafa Özarslan Türk Halk Müziği'nin gerçekten çok başarılı, çok yenilikçi, çok böyle duruşu, omurgalı bir duruşu olan sanatçılarından bir tanesi. Bakın, normalde Ankara Avrasya Türk'te, Radyo Avrasya'da daha doğrusu 3 telli turna programı yapıyordu. Ben kendisini davet ettim efendim Radyo Çağdaş'a. Bundan yanılmıyorsam hatta geçenlerde resim gönderdim kendisine, hocam hatırladınız mı diye. Evet, eski Tombul ailesi diye de yazmış. Canım hocam ya, çok seviyorum kendisini. Şöyle kaç sene olduğuna bakacağım. Bu hafta tam 15 yıl arkadaşlar. Bakın tam 15 yıl önce Radyo Çağdaş'ta Mustafa Özarslan Berna ile Hasret Türküleri programındaydı. Ve o günden sonra hep benim programıma geldi, biliyor musunuz? İz bırakanlara da geldi sağ olsun. Telefonla da katıldı. Yani sosyal medyada da Radyo Çağdaş'ı bizi çok yakından takip eden çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesidir. Özellikle taze taze eserler çıktığında ilk böyle bana gönderir. O yüzden kendisini inanılmaz seviyorum. Çok sempatik, çok yaratıcı, çok gerçekten yaratıcı bir insan. Hani sosyal medyadan takip etmenizi de öneririm gülmek isteyenler. Bakalım yazın Türkiye'de olduğum zaman nasip olursa inşallah Mustafa Hocam'la Radyo Çağdaş Stüdyosu'nda bir programda yapılabiliriz. Ne dersiniz? Ya da böyle bir sahil kenarında Radyo Çağdaş dinleyicileriyle birlikte hani o anda canlı canlı yayın yapıp türküler de söyleyebiliriz. Çok güzel düşüncelerimiz var. Nasip olursa yaza inşallah. Mustafa Özarslan'ı buluşturmak istiyorum efendim sizlere. Güz mü geldi, rengin soldu, ömrüm türküsü bizlerle birlikte olacak. Hatta şöyle en başa alalım, bir dinleyin keyifli bir şekilde. Sonrası ben buralarda olacağım. Bu arada Kartepe'den Murat selamlar olsun sana tekrardan Ayşe'cim. Derince'den Mehmet sizlere de armağan olsun. Hoş geldiniz tekrardan.

Çokça selamlar olsun efendim sizlere de. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ise Can Bey'in bir isteği var hemen kırmadan. Ahmet Kaya'dan öyle bir yerdeyim kağıtlı çalışmayı istemiş. Hoş geldiniz Can Bey, siz de. Armağan edelim Ahmet Kaya'yı, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.

Dostum dostum güzel dostum. Ahmet Kaya yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kıymetli dostum Sibel'e de armağan edelim. Buradan ta Muş'a. Tabii kızı güzeller güzeli Zehra'ma da armağan olsun. Hep söylüyorum ya, bireysel ve toplumsal olaylarda ilk başta öngörü olarak gösteren, sürekli bu başkaldırıyı türkülerinde ve şiirlerinde hissettiren ve bizlerle buluşturan Ahmet Kaya. Evet, bu dünyadan bir Ahmet Kaya geçti. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim. Sevgili Can Bey'e de buradan çokça selamlar olsun. Evet, şimdi Erzurum'un güzel yüreği Aşık Reyhani ile Aşık Reyhani'nin bir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Tekin Karabey tarafından yorumlanan Kar Yağar Erzurum'a, güzel bir uzun havadır efendim. Sizlerle buluşturalım. Anadolu türkülerinin o tanıdık hikayelerini anlatan kıymetli uzun havalar vardır. Kar yağarken bir şehir nasıl sessizleşirse insan bazen iş dünyasında da öyle sessizleşebiliyor. Ve o sessizliğin içinde en çok özenen şey de sevdiğinin sesidir. Bir söz vardır efendim, bazı şehirler karla değil hatıralarla örtülür. İşte o hatıralarının içinden gelen bir türküyle sizleri baş başa bırakmak isterim. Sevgili Tekin Karabey yorumu Kar Yağar Erzurum'a, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Torpak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahın kalkar, damlarımızı kürüdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştık, henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda, omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a, bembeyaz.

henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icat olmamıştı. Kooperatifler, siteler, düblexler, triplexler, olmaz olası kartonpiyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler düblekslere, triplekslere, garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı. Ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız, nofrut buzdolaplarımız. Ama kirelerimiz hırt dikine kadar doluydu yüreklerimiz gibi. Çünkü kar yağardı Erzurum'a. Çünkü kar rahmetti. Çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Adam boyu. Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf atarlardı. Çünkü senin namusun benim, benimkisi senindi. Biridik, bizidik. Ve kar yağardı Erzurum'a adam boyu. Ve adamlar da adamdılar o zamanlar.

Evet, Tekin Karabey, Kariyer Erzurum'a şehriyle ve Özcan Türe'de o kıymetli sesiyle eşlik etti bu güzel Türkiye. Tüm Erzurumlu kardeşlerimize, büyüklerimize buradan çokça selamlar olsun. Erzurum demişken bir Nurullah Arılaçayır, düet İbrahim Erkal'la birlikte Hani Yaylam türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Tüm Erzurumlara buradan da çokça selamlar olsun.

hemşerimiz diyor. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Erzurum yöresinin türküleri o kadar güzel, o kadar kıymetli ki. Aslında bütün yörelerimiz güzel değil mi? Bütün türkülerimiz, bütün o notalar, o işlenen eserler hepsi aslında bütün yörelerimiz olarak bizimdir. Bizim gönlümüzün o güzel bahçesinden bir ağaçtır bence. Şimdi ise Seyreyle Güzel adlı bir çalışmayı buluşturmak istiyorum sizlere müsaade ederseniz. Bu eser efendim ben konservatuar zamanındayken çok böyle şey... O zamanlar konservatuarda işte şan dersleri falan alırken bunu hep söylerdi koroda da özellikle. O yüzden benim için yeri çok başka güzel bir türkülerden bir tanesi, eski türkülerden. İşte bazı güzelliklere sahip olmak için değil de sadece seyretmek için de vardır. O güzelliği birlikte dinleyeceğiz Erkan Uğur yorumuyla. Seyreyle Güzel diyecek. Sonrası yine buralarda olacağız.

Evet, Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Abdurrahim Karakoç'un yazdığı unutulmaz şiirlerden bir tanesiydi. Mihriban tabii Musayroğlu'nun düzenlemesiyle ortaya bambaşka güzelliklerle dolu bir türkü çıktı efendim.

Evet, Anadolu'nun en eski, en çok anlatılan türkülerinden biridir. Sarı Gelin yılların ötesinden bugüne ulaşan kadim bir türküdür. Doğu Anadolu ve Kafkasya kültüründe çok bilinen bir eser. Aşkın, kavuşamamanın ve ayrılığın hikayesini anlatır. Evet, türkünün hikayesi de Erzurum ve çevresinde anlatılan bir sevda efsanesine dayanıyor. Tabii farklı kültürlerde benzer şekillerde anlatılmış olsa da Anadolu'da bu türkü hep yanık bir aşkın sesi olarak bilinir. Tabii Yavuz Bingöl yorumuyla da gerçekten farklı bir renk katmış, içimize işleyen kıymetli eserlerden bir tanesi.

günler Radyo Çağdaş, Kandıra'dan Yusuf ben. Traktördeyim, sizi dinliyorum. Anadolu'nun sesi burada bizimle, emeklerinize sağlık demiş. Bir de resim atmış, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Kolaylıklar diliyorum sana, Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Evet, Gebze'den Fatma da dinlemedi. Selamlar olsun, türküler insan içini ısıtıyor diyor. Ne kadar doğru, çok haklısın sevgili Fatma, sen de hoş geldin. Efendim, şafak söktü yine, sunam uyanmaz türküsünü Şentürk Dündar yorumuyla sizlerle buluşturmak isterim.

Gerçekten bu türkü en yanık, en derin türkülerden bir tanesi. Anadolu'da yıllardır dilden dilene dolaşan bir türkü. Kavuşamayan bir aşkın, içinde büyüyen bir özlemin hikayesini anlatır Sunam. Yani Sunam aslında sevdiği kişiye verilen isimdir. Hepimizin bir Sunam'ı vardır içimizde. Sevdiğine gönülden seslenen bir insan, iç çekişi. Bazı sabahlarda güneş doğar ama insanın içindeki gece hiç bitmez sevgili dinleyenler. Şimdi de bu duyguların türküsü gelsin bakalım Şentürk Dündar yorumuyla. Ulaşmak da isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı. Instagram Radyo Çağdaş Songönder altına yorumlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

Odam kireç tutmuyor, kavuşamamak, dokunamamak, bir olamamak. Evet, Özlem Çelik yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kırşehir yöresine ait anonim güzel türkülerimizden bir tanesi. Hakikaten böyle en duygulu eserlerden biri olarak da biliniyor. Birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Hani herkes bambaşka renk fulyasında seslendirdi bu eseri. Evet, Ahmet Kaya'da bir bambaşka seslendirmedim ama. Ben Özlem Çelik'i de inanılmaz beğenerek sizlerle buluşturmak istedim. Odam kireç tutmuyor. Yani insanın iç dünyasını temsil eden başka güzel bir cümle olabilir mi? Evet, Özlem Çelik'in de bu kıymetli duru sesiyle yorumlamasını dinlettirdik. Efendim, bazı evler boş kaldığı için değil de özlenen biri olmadığı için de soğuktur. Bu kıymetli türküyü de sizlerle buluşturduk. Şimdi ise bir Kayseri türküsüne geçiş yapalım. Gesi Bağları. Evet, Anadolu'nun en bilinen ve en duygusal türkülerinden yine bir tanesini sizlerle buluşturuyoruz. Gesi Bağları. Bu türkü hasret, sevda ve Anadolu insanının içten duygularını anlatan, dilden dile yüzyıllardır gelen kıymetli eserlerimizden bir tanesi. En duygusal Anadolu türküleri tarafından yorumlanan bu güzel eseri buluşturalım efendim sizlerle. Sonrası yine buralardayız.

keklik gibi kanadımı süzmedim türküsü bizlerle birlikteydi. Dünya Tekin tarafından seslendirilen, aslında bu uzun havayla bozlak tavırlı eserlerden biridir. Böyle biraz nadir eserlerden. Hani insanın hayatı boyunca yaşadığı zorluklar, kırgınlıklar, içten içe biriken acılar. Sözleri o kadar derin ki dinleyen herkes kendisinden bir parça bulabiliyor. Bu türküyü yıllar boyunca Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Musa Eroğlu, Arif Sağ pek çok usta sanatçı tarafından okunmuş Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden biridir efendim. Dünya Tekin'de gerçekten çok kıymetli bir şekilde seslendirmiş. Şimdi ise size güzel bir Elif Hüseyin Doğan çalışmasını buluşturmak isterim. Suya gider allı gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Evet, Elif bizlere ulaşmış. Türkler insan içini ısıtıyor. Yayınınız daim olsun. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum Elif. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sakarya'dan Mehmet. Gurbette olan herkese güzel bir türkü armağan edelim diyor. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Sen de hoş geldin. Selamlar Radyo Çağdaş Derince'den Ayşe ben. Çağdaş Sanat Akademisi'ndeki gençlere de selamlar. Sanatta büyüyen yeni bir nesil geliyor demiş. Ne kadar doğru. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe. Senin sayfanı da bir kontrol ettim. Evet, sen de sanatla ilgileniyorsun. Sen de Çağdaş Sanat Akademisi'ne bir uğrayabilirsin yani. Eminim ki sana da çokça gönülden yardımcı olacaklardır. Evet, Elif Buse Doğan, Suya Gider Allı Gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, İzmitli çok kıymetli bir sanatçımız sevgili Ali Puse Doğan, Suya Gider Aldı Gelin türküsü bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise ne gelirse sevdadan gelir Burcu Yıldız yorumu bizlerle birlikte olsun efendim.

Efendim, kapanışımızdan önce son eserimizi de yayınlayalım. Hakan Bey, Ayhan Bey, sizlere de selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle trafikte dinleyen ne çok dinleyicim var ya. Hepinize çokça selamlar olsun. Yalan Dünya, Songül Güler yorumuyla sizlerle.

Kalem Kalem Siyah. Anadolu Rock Cover versiyonunu aslında dinleyicilerimiz daha çok seviyor. Lakin Aynur Polat da bambaşka bir can katmamış mı bu esere hakikaten? Evet, Radyo Çağdaş'ta Bir Gündüz yayın daha sonuna geldik. Bugün yine Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen türkülerle, hatıralarla, sizden gelen o güzel mesajlarla dolu güzel bir yolculuk yaptık. Türküler bazen bir aşkın hikayesini anlattı, bazen bir ayrılığın sistemini, bazen de insan içinde sakladığı duygulara tercüman oldu. Çünkü türküler bu toprakların hafızasıdır. Nesilden nesile aktarılan, insanın kalbine dokunan en güçlü anlatımlardan biridir. Bugün yayın boyunca bize mesaj gönderen, sosyal medyadan ulaşan, radyosunun sesini Radyo Çağdaş'a ayarlayan tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ederim. Unutmayın, Çağdaş Medya ailesi olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi ile kültürü, sanatı, türkülerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Gönlü hassa olan vay. Yazın. Evet, şimdilik mikrofonumu kapatıyorum ama türküler her zaman Çağdaş'ta akmaya devam edecek. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Radyo Çağdaş. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor. Nostalji kuşağı başlıyor.

yollar başka, eski bak zaman değişti.

bir de kendini düşündüm sonra, bir de kendini duydum, düşündüm o sonra.

sarar saçılmış yaraya ben senin sevdiğim oku yokar saçılmış yaraya her yere sevdiğim oku yokar kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş ne olur terk etme kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş ne olur terk etme yalnızlık çok acı.

Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü. Hatırla hayatta karşıki sokakta benim ilkbahar sabahı. İlk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Bak ışıklar en nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız ışıklar en nasıl karanıyor. Ağlıyorum artık. Yuvamız soğumuş geceler bitmiş.

yaşamlar toplamın seninle birlikte anılar saçılmış olaya her yere senin sevdiğinde bu yollar saçılmış olaya her yere sevdiğim o koku yok artık masamız köşede öylece duruyor bardaklar boşalmış her masamız köşede öylece duruyor hasret bardaklar boşalmış her biri bir yerde sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların bana değeri yok artık. Bütün ben sensiz olamam, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık anlıyorum. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat şimdi.

minutes to me.

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş. Sevgiyle dostluğun buluştuğu
0: Karadeniz zamanı başlıyor.
1: Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: eskiden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın
1: şanından dilerim.

Radyo Çağdaş.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

de gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü. Ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim. Çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet? Bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü? Ey güzel Paris. İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayaloğlu diye bir şair.

0: Radyo Çağdaş.
1: Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.
2: Sevgiyle dostum.

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Radyo Çağdaş.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Ne ilersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne ilersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden, intikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandı. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesi. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük. Büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalarda. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendilik külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
2: Radyo Çağdaş. Boyumuzu
1: çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vazda geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz, söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir yüreğe, dile.
0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
3: Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızıverdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz. Öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için, ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyordu. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Küt diye çekip gitmeye. Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder çağdaş beni? Ve hangi su bağışlatır?
2: Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Silgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Ne bulutlar taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bülbüller. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardı.

0: Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz, aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum. Saçların savrulmasın rüzgarda. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin, en bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum, sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun ben de böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.
1: Radyo Çağdaş.

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak, üstünde ilkbahar

Yüren tarihi, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzümdeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızı.

0: Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Radyo Çağdaş.

0: bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgiyle dostluğun buluşu.

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi

0: geçme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Radyo Çağdaş.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.